0: Maxim, herhalde Garedin.
1: Maxim.
2: İnşan.
0: Khachaturyan.
3: Khachaturyan.
0: Khachaturyan. Da da da.
4: Karapetyan Hraç.
3: Hraç.
4: Karapetyan.
3: Karapetyan Hraç.
5: Tamrazyan. Tamrazyan Garegin.
3: Garegin. Tamrazyan.
5: Tamrazyan.
3: Garegin.